Manu, gana, uga, na, ula, yo, ara, ya, di, manu, a, uga, na, ula, yo, ara, ya, di, manu, gana, uga, na, ula.